men eserral kavle ve men cehera bihi ve men huve müstehfin billeyli ve saribun bin nehar.

Oyla şavut yo gundo te bi xud yo bi xudano Fakir fukare tamam te dama bun bi malu bi sermiyano Mine bi hayrana bejna nekine ne direje li kaydi her du çavi ereşu belek Bi istina mi bi isti iro çendi çendroje valati garibi

Erka Çiyaye Mazi Melin daha Jibo Karu Xabad ile İstanbul'e ez dijim 8 saate mi li ser arabe di çeyani u sayet o ajomane ji karetere hesani dixwazin u dibêjin xewet pekeke delal u sa berdewam kiriye her daim ez nege TRT Kurdî radyo ve dikim u bi gelen perî jî ez we guhdarî dikim em şara dibêjin her bijî mala te ava be wekîdinê ji gotiye stranê dirêzê de jî ez yarî hemû guhdara dikim û her hebin her sabin keke delal em jî stranê dirêzê de bi taybetî ji Hakan Bedîrhan Odur û ji dawî re jî Kesiye gol ser direksiyon edin, trafik edene, ajovano, emjwe tevek ara dişidin. Mesaj akma edine jeyel ve nekli ji bajare İzmir ejmera gotiye. Silav ve şanfış nesrine de mitbeğ ede. Meden gete bekiriye om gohdariya te dikin şiva evhari ji gotiye pele. Ez bevi beme pele ve goş dedeye anna keremikun veya jibine bisinin kuşka Hatice gotiye her evhar. Ez de nava mutfak ete denge deve dikim, sitran ete gohdari dikim tu her hebi, her sağbim. Eşteret bejim jinaha da hin evar heyelli, noşi canbe, afiyet be derek ve bene işe sitran ete rezde de eme diyari hamu gohdari TRT Kurdî radyoya bikin. Diren temel bi sitran akwaya hatim malawe, lisa radyoya ve.

0: Yalıştı na hazım tel yalıştı da fazım geç yamıştı. Ah ah geç yamıştı. Ah ah geç yamıştı. Halimiz ki dert etem efsen sale hev yatem çavne her yer yetem keşke bir de dert etem keşke bir de dert etem keşke bir de.
1: Belegodarên hêja vê qasê me xatir ji we bixwazin di nava heftiya pêşiyama me dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan, derhûnerê me teknîkî Semî Suhasarî û Fûktan Akgüneş ji wan re jî gelekî spas keda wan sax be. Wê bername me bi stranan Adar Arjîn, kevokê bêdawî êvar baş!

0: ayına îsal şeşe îloneye. De çavere girin ku Patrikî Ermeniyên Tirkiye'ye Sahak Maşalyan ve Serokati ayine bike. Çünü hatun ajibo grava Akdamari ve Bekele kanvere girin. Liskeleyin Grandu Akdamari yenli gavaşı amadahi hatın tamam kirin. Le her iskeleye ve 25 kelek hebin ve ev kelek ve meyvana bibin grave ve binin.
1: Mepar nezik ev şahsal hafsat liban vrekere ade. İsalciyem gelek zizettir bana heviye inşallah zizettir zizettir bin. Hem de deh gemiye ha sefini ha hazırın. Kendi bin emi ben ade inşallah gelek zizettir bin. Çıkaz ete bin emi kadar hazırın. Kaskıntı tüne.
0: Restorasyona dera akta mare be desti vezarata çand turizme de 1050 da dest bekiri bu. Be merasime ke namne teveyi de 1070 da ve ki müzeye bir dariye hat bekirin. Her sal meha ilone li ve deri ayin tekirin.
2: Havin kadiya li herim hej germe gerek başar hem beşin germaik ke devam dikeli midyata merdini şi de havayin gem da velati beri xodidin seyrangi ha seri avi seyrangi ha navdar bi velati an tüjye.
3: Havin xilas bu, payize despekir. Le herçen payiz beji, Lehrema Merdine germa havine dağım dike. Valatiyen kuji germe aciz dibin beri dedin seyran geha. Yek jivan cihanji seri avi yal midyata merdine.
4: Evder bu binin seri avi ya. Makar gizah koşa. İro millet çi Antalya Bodrum mecdela guhan ve deri beraber seri abi.
5: Bajare şırnaktı amşara atına avas bi amfatine keyfa kwa ama khana kwa kwa neva ama kwajda bu ne de camıdı. Vali keyfa ama ya kwaşa.
6: Şırnaka rengini attım. Azat ser avas bi avas bi gele kwaşa gele memnunum. Avaya gele camıdı.
3: Gelek walatî ji bo hênikbûnê belê xwe didin seyrangeha xweş.
4: Ev dixwazim ku her kes were serabê serabê deveke xweş e û îşletme olarak pîs salê me bedim îşletme cîna.
7: Em hatin xwe hênik bikin, zehmgen bû, em jî hatin ku xwe hênik bûn, em bi qew mêrdînê hatin, birê me û ji mirav me jî ji edena hatin vê de mêvanê me ne.
3: Mizin li ser depan bêhna xwe vedidin, Lestranen kemancen anguhtari diken. Zavruk davet de henik diken. Serangaha le kuntara çaye bago ke heya hava henik bebe usatijiye.
2: Mültelema kadiyah ve minin khoşeyda evar başlıyor.